Dedicim duyu mu güzel su değişim yok. Dedicim gazı su alında sper para. Radio Stotis Capsule.